0: yemeği senin belli.
1: Anasını sen.
0: Biz karabeyi yaptılar bize tutuyor.
1: Bunu da mı?
0: Kuru olarak.